0: sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan radyosu.
1: Azerbaycan radyosu.
0: Benim söz yaddaşı Azerbaycan radyosu.
1: Azerbaycan radyosu.
0: Benim radyom.

gündüzün ahlığı gece karalır. Benim için her renkte dünya kaşehtir. Kim deyir bu dünya boz renge çalır? Yalandır benim için o renk berenktir.

0: de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Bu ses sahipkarlara Türksat'ten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
0: Banko Baku 18 Fevral 2020.

0: yani ki. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Ulduz 1544'e zeng et. İnvestisiya dünyasında sen de öz sözünü de. Ve

0: sayıcısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Sen bana fırıldak geldin ha?
1: Biz sadece iş görürüz. Vesselam.
2: Görürsen Allah cezalandırdı bizi.
3: Ben senin için cüzlü adam değilim.
4: Sen itirazıysan her şey. Sen itirmeye mahkumsun.
0: Benim bu halıma sevinirsen ha?
1: Bizim işlerimiz yavşım gelir. Ama bu böbreğin gücünü nezere almamış.
5: Neyin iyiyim ben, neyin iyiyim?
6: Bağışlamayan ki böyle sağlulaşırım seninle.
7: Bilirim ki onun ölümünde de payım var.
0: Teze eve köşeceğiz sabah. Başka alacımız yok.
8: Dirilen adam bu akşam saat 22'de.
9: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatırdık. Bakı Abşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Haçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanında. Hizmet Paşa Kapital İmvesise şirketiyle birlikte teklif olunur.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon, uldu 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon, ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 ay

0: Yeni dizayn ile hem daha muasir hem de rakamsal yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC mensuslu. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: 105 FM.
5: Sen bana fırıldak geldin ha?
6: Biz sadece iş görürüz. Vesselam.
7: Görsen Allah cezalandırdı bizi.
8: Ben senin için cüzdanlı adam değilim.
9: Sen itiraz etsen her şeyi.

0: Sen bana fırı uzak geldin ha! Sen bana fırı uzak geldin ha!
1: Biz sadece iş görürüz. Vesselam.
2: Görsen Allah cezalandırdı bizi.
3: Ben senin için güzel adam değilim.
4: Sen itirazıysan her şeyi. Sen itirmeye mahkumsun.
0: Benim bu halıma sevinirsen ha.
1: Bizim işlerimiz yav kimi gelir. Ama bu böbreğin gücünü nezere almamış.
5: Neyin iyiyim ben, neyin iyiyim?
6: Bağışlamayan ki böyle sağollaşırım senden.
7: Bilirim ki onun ölümünde de payım var.
0: Kaza eve köçeceğiz sabah. Başka alacımız yok.
8: Dirilen Adam bu akşam saat 22'de.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklerini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
10: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Sertleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2-TY sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker, İri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. PremiumResidence.az.
2: Bank of Baku'da nakdu kredisine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdu kredisini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.

0: İkinci gazete 1875. Her bir vilayetin gazeti gerek o vilayetin aynası olsun. Yani o vilayetin sakinlerinin her bir derdi ve kahişi o gazette gerek o vilayetin aynası olsun. Yani o vilayetin sakinlerinin her bir derdi ve kahişi o gazette çap olunsun ki o gazete bakan halkı aynada gören kimi görsün. Hasan Bey Zerdabi.
1: Bu gazet çap olunur Kafkas vilayetinin

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Havada çiçek, ay gülen batım. Hamıdan geçer, ay gülen batım. Doldur ver içek, ay gülen batım. Hey, dallarda çiçek, ay

0: Sen bana pro uzak geldin ha?
1: Biz sadece iş görürüz. Vesselam.
2: Görsen Allah cezalandırdı bizi.
3: Ben senin için ücretli adam değilim.
4: Sen itirazıysan her şeyi. Sen itirmeye mahkumsun.
5: Benim bu halıma sevinirsen ha?
1: Bizim işlerimiz yağ kimi gelir. Ama bu böbreğin gücünü nezere almamış olur.
6: Neyiniyim ben, neyiniyim?
7: Bağışlamayın ki böyle sağollaşırım senden.
8: Bilirim ki onun ölümünde de payım var.
5: Teze eve köçeceğiz sabah. Başka alacımız yok.
9: Dirilen Adam bu akşam saat 22'de.
10: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatırdık. Bakı Abşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
11: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTEN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisi şirketiyle birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Yığım hesabı tam senlik bir. Bir bank yığım hesabında pulunun atması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına alak olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.